kalpaltı dolyoslar. Ram ram antrobarı, puri gurki puri dikhya, jisman base se saaj parikhya. Mantana naam japo le laaye, dukh dard man se po jaaye. Satwa paar karo vapari, dar ke nivh khep tumhari. Ekatek rakho man maahe, nanak bol na aave jaaye.